bu kadar yiğidi gitmenek senin de. Ninge japon bamelni senin de.